Ki asasır si vareydem sırrızım kı sözler. Hebze uhvahar si vareyde ten okuyesu zagvaşırt. Ki aşahar si vareyde kadını soya uvırt. Tepe uvma si vareyde şök bizhali davubzat. Dişib zizhar si vareyde kure gubğum kısukurt. Oh, we kuhama siwa reyda, yapu kipaga yawishirt. Zuwa shaway siwa reyda, mqradiz ham yama'a. Oh, ya qafu qaykim siwa reyda, ziran zirzigu yawishirt. Dijin, mishmisha qam siwa reyda, istani zirqaqsasir. Bu giryasu siwareyda, diya diya har zişet. Disunatla har siwareyda, psayima avra dağbad. Jilaqbadır siwareyda, usırsızım kufuqa. Din İslam kele sa'din vareyda, İstanbul'dın duquqa. Dıqızdak baham siwareyda, kıradız ham drajağız. Sardija war siwareyda, hudasu gum yus. Wasim defsim siwareyda, kanjadu shawma gigir. Diri jagu siwareyda, muwareydar duwusim yige. Aasim nasib, dawam gigiri, wasfa kya okhyama awsima khum. Nazib okhyasma khuza, didiz dasab. Abi wasim wapsiri, kanjadu shawma gigiri, shatim. Makuli uşşettim müsteyim. Makuli kadar siwareyda, yapasaykem Sofiya. Zifi makım siwareyda, di güzda ger tüleşir. Zişe zişem siwareyda, mirkubuğan fümüs. Yani zişe zişem, mirshab muhadbuji ayyip ugubuğan fümüs. Şişhayav si, şişhayav şuyu da güzda. Şişhayav si siwareyda, muwareydir doğuz şiiri jetker etek. Jiyav, kentiyav jidoğuz.